0: suyla.
1: Yusuf gelin odan kovdu bu oyunu. Süpeyle de kvarı diyeyim. Ha ha.